sangı, angı sangı, angı sangı, angı sangı lage, dukh bhage, pran man tan, sab hare.